sen keçi kedeci gelme. Hadi çıdırsa bu kılmen sana da gelsin ki.